0: idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: Dijital Bol Kart'la Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol Kart'la edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol Kart'ı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Diri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2-TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Cyprus'da. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: Danışır Baki FM 105. Bizimle bir dalga.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
2: Sizinle bir damarda Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Banko Baku 18 Şevval 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Sipriz layesinde cemi 15% ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlik bir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına var bulunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanı.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Sberbank'ın en tenişanıdır. Hizmet, Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi'yle birlikte teklif olunur.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TE sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan fışma ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. İndirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
2: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə

Nikomus ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

105 Hikayet. Bir gün dört pervane alov görürler. Maraklı gelir. Onun ne olduğunu, nece olduğunu bilmek isterler. Birinci kepenek alova yakınlaşır, gelir. Onun ne olduğunu, nece olduğunu bilmek isterler. Birinci kepenek alova yakınlaşır ve gür ışık görür. Yoldaşlarının yanına gelir ve bu ışıklandırıcı bir nesnedir deyir. İkinci kepenek biraz da yakınlaşır ve alovun istiliğini hissedir. Ve deyir ki, aynı zamanda bu çok istidi. Üçüncü kepenek deyilenlerle kifayetlenmeyip daha da yakınlaşır. Bir anda alovun kanatlarını yaladığını hissedir ve yanmış kanatlarıyla birtəhər geri dönür dostlarına ve hem de yandırabilir deyir. Sonuncu kepenek daha da çok öğrenmek istiyor. Biraz yakınlaşır, ışığı görür.

0: tüm setten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layesinde cemi 15% ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Matanat adam Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı, yüksek performanslı.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İrbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İrbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
4: Biri varmış,
5: biri yokmuş.
6: Geçen akşam ben size yazıcı Mevlüt Süleymanlı'nın yazdığı Kuş Dili Bilen Ofçi Oral'ın başına gelenleri nakledemiştim. İndi ise yakın oturun, nağlın ardını dinleyin. Ofçi Oral hayattaki çirkine taşının üstünde oturmuştu. Arvadının değintisinden üzünün karaya, ağa, kırmızıya çalan tüyleri biz biz olmuştu. İsteyirdi kalkıp arvadının cevabını versin. Desin ki ben neyim? Sen kızıl istiyorsan, var dövlet istiyorsan, istiyorsan Han Garvend'in evi kimi evin olsun. Sen de olasan Han arvadı. Ben bunu bacarmıram. Neyim? Bayaktan istiyordu bile desin. Ama bir anaş gazı vardı. Gazların içinden ayrılıp Ofçi Oral'dan biraz aralı hasarın dibinde kığıldıya kığıldıya deyirdi. İşin yoktur, işin yoktur Oral kardeş, cevap verme. Hasarın dibinde kığıldıya kığıldıya deyirdi. İşin yoktur, işin yoktur Oral kardeş, cevap verme. Bir yana bakanda da düz deyir. Ben de bayağıdan öz işime deyirəm. Deyirəm, boynunu yoğunlayıp yanımda ne kazanırsan? Ha? 15 külfetik zahmet çek, sakla bizi, ot tap, dön tap. Ofçi Oral gazın belə deməyinə bərkdən güldü. Arvat lap özündən çıxdı. İrəli yeriyib əllərini Ofçi Orala sarı uzatdı. Nəyə gülürsən əkşi, dedi. Nəyə gülürsən may gülü təki. Ofçi Oral çöllüyə, çəmənliyə doğru boylandı. Görsün may gülü eşitmədi ki. Sonra yadına düşdü ki payıza yaxındı. May gülü gəldiyi kimi də qayıdıb gedib. Amma qaymaq çiçəyinin lap söz.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.